şöyle faytona bin işi Kordelya'dan. Ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan. Sınırsız bir mutlulukta uyuturdu Muammer Bey'i, ustalıkla damıttı.

kurnan zırhlılarına karşı. Miralay, zafiruylar. İsplandit palasta sevişmeyi. Bir gül takıp da sevdalık her gece saçlarına. Çıktım a deprem sanırdım kara kıskantosuna. Titreş

che c'è pa c'è le reanze ma se a vos da sa magnolo non i sarbuse li charque se gna gna gna gna gna gna dem lendik c'è yalnızı aydınlanıyor Muammer Bey olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina pom pom.